nan lahi ajat e be ta hala e ajre yadi initiatives e ajre get bo litki ajre the lighter e ajre sentence dan linki modern ki ajre sto e kada di tki ajre

89.7 FM donanı ta triyan nizan da hacim beyle az kirişlerimiz için de ilki ara iyiyle daha ne dendim ki iyiyle St. Paul, Minnesota iyi ara daha ne iyiyle Minnesota Judy Attorney General kişi iyi acıdı su iyiyle di governor limgi iyiyle Texas cı iyiyle dil kit go She had the federal judge, the EAD compel, the EAD extraordinary. Nishin Gishi Aj federal immigration agent charged with the Yagi. The ability she tila, the Ajist team. Ado she had the Yotidi Yila, the Ajit the Aj immigration.